0: Šojta.
1: Niçin gel?
0: Tabii ya.
1: Şey yazıyorsun buraya.
0: Hayır, sen çok sen çıkardın.
1: Şey yazıyorsun buraya.